0: Voice of Innocence şu an bir desen yapsamını da tarafına da sıraştırmalı.
1: Man ki baat ve jen jen ki. Sabi ki kuch apne si. Sangarshon ke kuch kisse, kahani kuch sapurtaan ki. Ankehi virasat ki, umeedo ne bharat ki. Mahine ki aakhri ramivar ka rehta intazar, Malyachal ke aanchal se Bindhyachal ke aangan ki. Brahmaputr ke ghaat se Himalaya ke vistar hai. Hoti hai, man ki baat, Pradhan Mantri ke saath. To suniye, is mahine 31 mai subah

fi şeyden mutsamereyi ta ram bıçınma. Hemen bakışım bu yönde yeten o karakırım sanatlayacak. Mesela Akashvani ile onda bağlı. Vardıra, Rajkot'a ne boğuş kendine partiye çırpım abi. Şuradan duru bu parla tanıtayacak. Bunu yaz ne? Pratam sabah ahiyen sanatlayacak. Fırı meşhu ağaç mitas par sanca paş vage mire vizit se banarım. Bu tanı sonra yapı rajayı sanmaltanışı. Bunu DTH'ın pasını. Namaskar.

ve ses kaydına, mikrofonla kayıtlar ve sonuna bırakma duyuru kurasını görüp görseli yapabilmişi, yatırlarına birkaç mesajlarına ise görmeni suyudanı sabır madenip değişme kaydırışı, yani sarkar barabın yatırlarını suyudanı da görü yolunu önemli görmeni yapabilmişi, yani azda bir ses kaydına adlı